0: Καλησπέρα σας.
1: İyi akşamlar. Απόψε Bu akşam ilk yayında izleyeceğiz. Yeni şarkı. Vasilis Parra'nın. Başlıklı yazı. Köpek öldü. Columbia Records tarafından.